0: Ove ništa, pa čekaj Stanović. Idemo, brzo. Što je to?
1: Almış ele arsızlığı, baştan başa yersizliği, bilmem neden hırsızlığı, yapan değil, bilen zalim.